En nabakan tanda sepa mata misi mata biri. Sering bana en rasmani. Matang tamu mata biri si. Arke nande suri nasa sepa mata misi ma. Isi isi bu sering bana Brozendro Wahinsa.

Kukruku, kukruku, kongli lamkunu. Saisakpa namai tempa harigi konjaldagi. Tabiri. Isai esimaki konthang. Kundrakpam Ramesh Kumargi, violin gi konthangdagi taminasi.